marabaga yicaha yose arahunguka mu nzira y'i Yeriko. Niwitaba umuhamagaro mu nzira y'i Yeriko hari ikibanza cya babiri.

byose bihinduka bishasha. Aha ni ibyizigo bitangurira abanejejwe n'amajambo amaze kurengana ahantu. Ego twese biragaragara neza ko inyigisho zifite kimaze kuri twebwe, kandi murumva ko iyi ari intango, iyi rero bayita impunjo, iyi ndwi turabatumiye kubana natwe muri ibi byigwa. Murumva ko ari ibintu bitoroshe kandi bidukomeza. Reka dusabe imbere y'uko tuja mu mango kuzanya ibirenge, dusabe korali tujisiyoni ishikane imbere itazi n'Imana n'indimbo yayo.